0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo.

Sevgili gönül dostlarım, ben Orhan Gencebay. Yıllardır size seslenen, dertlerinizi, acılarınızı sizlerle paylaşan, sizlerle ağlayıp sizlerle gülen, alkışlarınızla, ilginizle büyüyen Orhan Gencebay. Sizlerden aldığım güçle yaptığım bestelerim, kiminizin gençliğine, kiminizin doğup büyümesine ve yaşamına eşlik edebildiyse, bundan büyük onur ve gurur duyarım. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Anılarınıza kattığınız bestelerim artık benim değil, sizlerindir. Sevgili dostlarım, şimdi şöyle eskilere giderek 970'lerde yaptığım bir bestemle saz arkadaşlarım eşliğinde albümüme başlamak istiyorum. Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın.

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Burası

0: Çok ileri gittim galiba Aydın.
1: Yalnız bir şey söyleyeceğim Mehmet abi. Babam hep şarkının en güzel yerlerinde giriyor. Yani ben fark ettiysem...
0: O zaman bölümü sen al.
2: Tamam, bu bölümü sen al.
0: Bu bölümü sen al, tamam bu bölümü sen al. Kusura bakma.
1: Su

Kaz mezarcı, kaz mezarcı, aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü, aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim.

yıllardır harabeden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeceğim. Mezarının başında vefasız diyeceğim. Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim.

Siz Almina'yı tanıyor musunuz? Ki tanımıyorsunuz. Ama şimdi tanışacaksınız ve siz de onu benim gibi çok seveceksiniz.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Sevmek günah olsaydı, önce Mecnun sevmezdi. Kerem Aslı için yanmazdı. Sevmek günah olsaydı, Ferhat dağları delmezdi. Bülbül gül için feryat etmezdi. Mecnun seviyorsa, Kerem yanıyorsa, Ferhat dağları deliyorsa, bülbül gül için feryat ediyor.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri,

0: İlham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Toptan

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.
4: Ladies and gentlemen, bana ha. Are you ready? One, two, three, four.

Mantıname'nin sunduğu haftanın ustası şimdi yayında. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol. Günün şartı.

0: Kitaplar, bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizi bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

arkadaşlar, hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada.

Kalesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: sarı, sarı sarı sarı, sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
1: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Kitaplar, bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Azasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün 13 Ekim 2026 Salı. Radyonuzda haberleri aktarıyorum ben Elif Esirci. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Fon soruşturmasında ara ödemeler için tarih verdi. Fon soruşturmasına ilişkin net mesaj veren Erdoğan, milletimizin hakkının korunması kırmızı çizgimizdir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gıda Forumu'na gönderdiği video mesajda güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini söyledi. Erdoğan, gıda kaybı ve israfıyla mücadelenin önemini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi'nin akademik yıl açılışında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, hazırlanan raporun ardından yasal düzenlemelerde barış, kardeşlik ve kalkınma yolunda ilerlenmesi gerektiğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler başvurularını 16 Ekim saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Eksik ya da hatalı öğrenim bilgilerini de bu süre içinde düzeltebilecek.
1: Dünya gündemi.
0: Nobel Ekonomi Ödülü Amerikalı ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford'a verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, iki bilim insanının ekonomik istikrarı açıklayan modeller ve bu modellerin mikroekonomik temelleri üzerine çalışmalarını ödüllendirdi. Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönünde birden fazla balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin denize düşmeden önce 900 kilometreden fazla mesafe kat ettiği bildirildi. Japonya'da füze denemelerini diplomatik kanallardan protesto iletti. Fransa'da en az 150 süpermarketin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi. Sıcaklıkların uzaktan değiştirilmesi, taze ve dondurulmuş ürünlerin bozulmasına yol açarken ülke genelindeki zararın milyonlarca avroya ulaşabileceği belirtildi.
1: Spor.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona karşılaşmasına ilişkin açıklamasında takımının motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi. Buruk, güçlü rakipleri karşısında savunma ve hücum dengesini koruyarak galibiyet için mücadele edeceklerini belirtti. Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımının isim ve forma göğüs sponsorluğu için Vienna Life'la anlaşma imzaladı. Siyah beyazlı ekip yeni sezonda Beşiktaş Vienna Life adıyla mücadele edecek. Milli boksör Sudenur Yalgattekin, Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Budva kentindeki organizasyonda yarı finale kadar yükselen Cizeli sporcu, şampiyonayı Avrupa üçüncüsü olarak tamamladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün Ankara gök gürültülü sağanak yağışı 22, Konya çok bulutlu 23, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışı 20, Tekirdağ kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışı 24, Adana gök gürültülü sağanak yağışı 28, Edirne kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 18, Osmaniye gök gürültülü sağanak yağışı 28 derece.

0: ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur. 104.3 Sanat Müziği'nde Genç Radyo. Genç Radyo.

Aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma, sen al canımı.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi.

0: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Sigortayla sigortanda artın var.
1: Aplas sigortayla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam attı.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizi bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, OPET.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen,
2: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
3: Aracınızda bu 4 frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Hisse Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu ve büyümenin sürdüğünü belirtti. Yılmaz, cari açığın ve bütçe açığının yönetilebilir düzeyde olduğunu, bankacılık sisteminin, sermaye yeterliliğinin de uluslararası gerekliliklerin üzerinde bulunduğunu söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilere yönelik iş geliştirme çağrısında başvuruların 31 Ekim'e kadar süreceğini açıkladı. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığının programında uygun projelere 2,5 milyon liraya kadar destek sağlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, yılın ilk 9 ayında Türkiye'deki havalimanlarında 193 milyon 156 bin 231 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uradoğdu, Eylül ayında toplam yolcu trafiğinin önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 arttığını bildirdi.
1: Dünya gündemi.
0: Avrupa Birliği Rusya'nın askeri ve sanayi yapısını hedef alan yaklaşık 1600 yeni yaptırımı kabul etti. Birliğin dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Kaya Kallas, kararların yarısından fazlasının balistik füze üretim zinciriyle bağlantılı olduğunu belirtti. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gazze'de 3 yıldır süren saldırılarda 10 binden fazla çocuğun uzuv kaybı yaşadığını bildirdi. Örgütün açıklamasında hayatını kaybeden her 10 kişiden 9'unun sivil olduğu ve ateşkese rağmen saldırıların farklı biçimlerde sürdüğü ifade edildi. Norveç Veri Koruma Kurumu, hassas kişisel verileri izinsiz paylaştığı gerekçesiyle Microsoft'a 12 milyon avro ceza verdi. Kurum, binlerce kullanıcının etkilendiğini bildirirken Microsoft kararı ve ihlallerin gerçekleştiği dönemi incelemeye aldığını açıkladı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Aston Villa karşılaşmasının hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü. Can Bartu tesislerindeki çalışmada pas ve dar alan oyunları yapılırken Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev alan futbolcular aktif dinlenme programı uyguladı. Bursa'da düzenlenen Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası Yeni Gün Cup tamamlandı. Nilüfer Belediyesi'nin desteklediği organizasyonda 11 ülkeden yaklaşık 150 sporcu tekler ve çiftlerde toplam 4 kategoride mücadele etti. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen geleneksel Muay Thai gecesi 11 ilden 18 milli sporcuyu bir araya getirdi. Türkiye Muay Thai Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyon çekişmeli müsabakalara sahne oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün Ankara gök gürültülü sağanak yağışı 22, Konya çok bulutlu 23, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışı 20, Tekirdağ kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışı 24, Adana gök gürültülü sağanak yağışı 28, Edirne kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 18, Osmaniye gök gürültülü sağanak yağışı 28 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısı.

Temizliğin kontrolü sizde. BRR Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol. Günün

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi, Real Sinema

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

ustaların en güzel şarkıları gün boyu bu frekansta. Gün boyu bu frekansta.

ayrılma. Şu anda Radyo Usta'dasın. Bu şarkıları başka radyoda duyamazsın.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortanda artın var.

0: ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Aslında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde, kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler, Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok
1: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu 4 frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur. 104.3 Sanat Müziğinde Genç Radyo. Genç Radyo.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 avro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında

Gayrimenkulle irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Sarı sarı sarı.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu an

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Işıklar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizi bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultraforce'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor. Şimdi BRN Global Petrol'de Konya'nın en büyük self servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol, Sedirler

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444-0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A-Plus sigortayla sigortanda artın var.
2: A-Plus sigortayla artın var sigortanda.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Kaderimizde varsa dinleriz usta.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en zafon.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: İyi akşamlar. Radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Bilim Üniversitesi'nin akademik yıl açılışında eğitim sistemindeki değişimi değerlendirdi. Tekin, öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürmesini ve muhakeme yeteneklerini geliştirmesini esas alan bir eğitim anlayışının önemini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sigortalarında teminat dönemi öncesindeki don olaylarına karşı korunan ürün sayısının 2027'den itibaren 9'dan 25'e çıkarıldığını açıkladı. Düzenlemeyle ceviz, badem, nar ve incirin de aralarında bulunduğu 16 ürün daha kapsama alınırken gelir koruma sigortasına tritikare eklendi.
1: Dünya gündemi.
0: Belçika'da kamu çalışanları, ücretler, emeklilik hakları ve çalışma koşullarına ilişkin hükümet politikalarına karşı greve gitti. Sendikaların çağrısıyla yapılan iş bırakma eylemi, ulaşımın yanı sıra eğitim ve posta hizmetlerinde de aksamalara yol açtı. NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı, ittifakın yeni savunma yaklaşımını Varşova Güvenlik Forumu'nda açıkladı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, Orta Doğu'daki çatışmaların bölgenin bütün ülkelerini aynı şekilde etkilemediğini söyledi. Fethi, Mısır ve Türkiye'nin güvenli biçimde turist ağırlayabildiğini belirterek bölgeye ilişkin genellemelerin doğru olmadığını ifade etti.
1: Spor.
0: Kocaeli Spor Beşiktaş'a 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından hakem kararlarına yönelik tepkisini sürdürdü. Kulüp resmi sosyal medya hesabından geçmiş bir maçın görüntülerini de paylaşarak tartışmalı pozisyonlara ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Samsun Open Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Ayla Aksu kahraman, tekler şampiyonu oldu. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasında 114 sporcu mücadele etti. Amatör spor haftası kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda açık kategoriyle 8 ve 16 yaş altı gruplarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün Ankara gök gürültülü sağanak yağışı 22, Konya çok bulutlu 23, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışı 20, Tekirdağ kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışı 24, Adana gök gürültülü sağanak yağışı 28, Edirne kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 18, Osmaniye gök gürültülü sağanak yağışı 28 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Cadde

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomi

Hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sence? Ne gündüzüm gündüz, ah ne gecem gece. Hasretin kanıma girdi girecek.

Şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Sigortayla sigortanda artın var.
1: Abla sigortayla artın var sigortanda.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum.

Aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı, sen al canımı.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Bergama sokakları.
1: Onu benden siz aldınız.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Mantıname'nin sunduğu Haftanın Ustası şimdi yayında. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

0: İyi akşamlar. Radyonuz'a haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerinin artırılması için emniyet ve jandarma birimlerine yeni talimatlar verdi. Çiftçi, ihtiyaç duyulan okullarda tedbirlerin güçlendirilmesini ve görevlilerin öğrenciler gelmeden yarım saat önce görev yerlerinde bulunmalarını istedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Riyad'daki Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi'nde enerji arz güvenliğinin önceliğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özil ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede AGD'de kadınlara ve gençlere yönelik çalışmalarda yeni işbirliği olanakları değerlendirildi.
1: Dünya gündemi.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Suudi Arabistan'la mevkidaşı Faysal Bin Ferhan'da bölgedeki gerilimi görüştü. Erakçı, Suudi Arabistan'da Husiler arasındaki krizin diyalog yoluyla çözülmesi için ülkesinin yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da barışçıl çözüme ulaşılabilmesi için Kiev yönetiminin siyasi irade göstermesi gerektiğini söyledi. Amerikan basınına konuşan bir kaynak, Başkan Donald Trump'ın Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'u görevden almayı değerlendirdiğini ileri sürdü. İddiaların, Büyükelçinin hediye kabulü ve yönetim yetkilerine erişim karşılığında para istediği yönündeki haberlerle bağlantılı olduğu belirtildi.
1: Spor.
0: Adana Spor Başkanı Ergin Göreli, kulübün Uğur Özdemir'e devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Eczacıbaşı Spor Kulübü, Aras Kargo karşılaşmasında meme kanserine ilişkin farkındalık etkinliği düzenledi. Meme kanserini yenen 15 kadın, voleybolcularla birlikte sahaya çıkarak erken tanı ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti. Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 3. etap müsabakaları tamamlandı. Akkent Spor Köyü'ndeki organizasyonda 9 ilden 600 sporcu madalya için mücadele etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün Ankara gök gürültülü sağanak yağışı 22, Konya çok bulutlu 23, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışı 20, Tekirdağ kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışı 24, Adana gök gürültülü sağanak yağışı 28, Edirne kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı 18, Osmaniye gök gürültülü sağanak yağışı 28 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısı.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Taş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oynatmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A-Plus sigortayla sigortanda artın var.
2: A-Plus sigortayla artın var sigortanda.
3: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, Kerem Lük'te gayrimenkul.

0: Kitaplar, bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: mağazasında. Evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, Enza
1: Home. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur. 104

0: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol Opet.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Kitaplar, bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

dediğini iki etmedim. Ya ben sana kul köleyim dedim. Biliyor musun sensiz ne hallerdeydim? Ah ah. Hani mutluydun? Bulamadın değil mi beni?

0: Mahallede.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısı.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Yaşar, bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol Opet.

Azasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 50

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, OPET.

0: Karım beyazlamış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez. Böyle bitmez arkadaş. İçelim.
1: İçelim abi.

hoş, yüreğim sensiz bomboş. Yokluğun ölüm sanki, sensizlik zulüm kalp boş.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte, ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: gönlünden geçen şarkılar gün boyu bu frekansta.
1: Usta.
0: Burası 103.5.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortanda artın var.

çiçek kanadı içimde yer.

0: ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüke

0: Yırtat dese de, kör şeytan resmini yırtat dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.